0: Sizin yollarınızın radyosu. Yollarınızın radyosu.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you

0: Bakı'da seher saat 9'du.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: hayallere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM'de reklam.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayya Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayı Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

her yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idmanları koordinasyon, refleks ve süratli karar verme bacarıklarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin ezele grubunu ve teneffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isim ve hareket etmeyi unutmayın. Asüde vaktinizi tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni verdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
2: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elanya Ulus 0241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

kalp aşk, dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesimi duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur, çekilmez olur.

0: Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ne baksa alarım deme. Seliton'da alışveriş indi daha serpeliydi. 10-20 Ağustos tarihlerinde.

bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiyedir.

0: Posta FM'de reklam.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde.

0: müşterilere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda gece saat 11'de.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda gecə saat 12'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.